0: знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Çekilir dert değil sevgilim Gurbetin soğuk geceleri Alın yazım kaderim benim Arada aşkın hatırı